kiran kalib hedu. Lekbar suensi. Jangme lume yam chebsi. Guni rigu shu. Wenjang, keki zisim data nyambar shubwe donsamsi yinbar si. Chobula, meto shebe zisim sabkyang. Ketang chewe dama sala lungsu.